Zaman karşılığında meydakları anıboktan bulup. Ve affet ökü. O çekiyor acı el.